0: aşkı çok iyi. Ayrıca sana bir geliyor demek. Gözüne iyi olur. Atlayan yoksa
1: sıkıntıdan geliyor.
0: Ve sıkıntıdan geliyor. Atlayan yoksa karışmış.
1: Eros görüyor musun?
0: Aa, Ömer abi de var. Bana bak. O zaman belki gidiyoruz.
1: Hı.
0: Gidiyoruz. Bak Barakuda'ya bak. Barakuda. Gördün mü? Ozan Bey'e gidiyor. Benim bana bir kılıç
2: bağlıyor. Çok güzel. Ay, sana sevgi sevgililer gelmiş. Ben...
3: Neler neler çıktı?
1: Bravo. Gözler, gözler, şeyler.
3: Birinden şunlar güzel.
1: Ulan dedim.
3: Hayır, hayır, hayır.